0: Sadece cennet saldırsız. Sadece cennet ben varım ben. Hey. Sadece cennet şeli.
1: Bir 少少掌声我得，多谢。